Ne kadar sen ben sana kadar sen bana ne kadar sorar haramano al sal ben gelir.

Alimin mehebun bir mektebu medrese. İsmail-i Bazidi, Ali Şerin Mamzeydi, Murat Han, Umele Mehmud, Halife Usuf, Usertacı Hemiyan, Hanibal.

0: Dengi de kime koşuma.
1: Oo, dengi mi kime? Alo.
0: Evet, kudüs.
1: Alo, Şehyona. Şehyona'nın davatın hemi ardı ha. Bu ne?
0: Bari.
1: Nekşel hemi kütü kuret mayıcı inşallah.
0: Eşol peytabahı. Nod bu kuzo vajı. El rekordiyo duhuk.

0: çaya. Öhöp. Boş derin mobilyat et bahçayet hey. Deher el veri destekevi. Avaş like ve video aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemi jidif hazu huziyinde. Aha kada sadaf silip jbira mına çi? Sadaf silip jiyatay bete duşako ve duşako bolif. Jbrandın nayaben sadaf. Bu sakhlam yolaşete o khawako kil. Devir jobim ve. Seradona peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye ve duhuki.
1: Vallah aferin sadar.
0: Deme babet hete ser mobilyata edip dumahikar. Aferin sadar. Tene bu sadar.

0: Bakçaya, öhöp! Baş, terin mobilyatı bakçayet hain. Deher elveri destekevi. Evaş layki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemiji defhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatoybete duşako ve duşako balivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete ve khawako kil. Deve cabın ve. Seradona peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye ve duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

Alimin mehebun bir mektebu medrese. İsmail-i Bazidi, Ali Şerin Mamzeydi, Murat Han, Umele Mehmud, Halife Usuf, Usertacı Hamiyan,